0: Üretimi faydası. Açıkken gibi bitti yani ya bastığı.
1: 6264.
0: Anlamaması.